0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 中医作为中华民族的瑰宝，养生技法经历千年传承至今，推拿与针灸作为其中最具代表性的外治方法，既有着严谨的理论支撑，又在实践中积累了无数验证有效的经验。今天的文化方板块，我们就从专业角度为大家拆解这两种养生方式的原理和独特优势。
3: 中国tibabeti Jonghua milletinin qimmatli köhri bolup, kütünüş usuli ming yillardan buyan davamlaşıp bizgiçe yetip kelgen. Uğulash, yeni sanjish ve dağlash Jonghua tibabetidiki eng vekilli xarakterge ege sirtin davalash usulu bolup, onun intayin etraplik bolgan nazariyevi asası bar. Şundaqla ameliyat jarayanida sansızlığan önümlik tecrübeler toplangan. Bugünkü medeniyet köçisi sahipimizde bu iki xil kütünüş usulunun prinsipi ve özgiçe evzelikini kespi noktadan tüşendirip ötimiz.
2: 中医推拿养生。什么是推拿养生？推拿又称按摩，古代称为按敲，是我国传统的养生保健方法，运用手指的多种技巧按摩人体特定的部位及穴位，从而达到预防保健的养生方法。二，推拿养生的作用，通过对人体的局部刺激，促进身体的新陈代谢，增强机体的抗病能力，达到舒筋通络、行气活血、和胃健脾、平衡阴阳的作用。三，推拿养生的一般顺序，从头到脚，由前至后。四，适应症，足三里，主治胃肠、下肢痿痹、神志病、虚劳等症，是强壮保健要穴。关元，主治元气虚损、肠腑病、泌尿系病、男科病、妇科病，为保健要穴。气海，主治气虚病、肠腑病、泌尿系病、男科病、妇科病，为保健要穴。神阙，主治元阳暴脱、肠腑病、水肿，被称为保健要穴。督脉，为阳脉之海，主治脏腑病、神志病、热病、头面五官病、颈胸腰腿病。五，禁忌症，过度饥饿、饱胀、胸酒、疲乏者不宜推拿，急性传染病、炎症者不宜推拿，严重疾病如肺、心、肝、肾衰竭、结核、肿瘤、皮肤病等不宜推拿。
3: 中国tibabetidiki uğlab kütünüş. Uğlab kütünüş diyen nime? Uğlaşını yene mucuş depme ataydı. Kadimki zamanda bolsa tutuş dep eytilgan. O devletimizden en-envi kütünüş ve saklıkını saklaş usulü. Barmak bilen her hıl usullarını işletip, Adem bedindeki alahide orun ve pellini uğlap, şu arkalık kiseliknin aldığını ilip, saklıkını saklaş bilen kütünüş mehsdeki yetiş usuludur. Uğlap kütünüşünün rolü, Adem bedininin kısmen yerlerini gıdıklaştırır.